La puana puana le tum. Joram phang chula pen aria sang ho tum kilonalun arjalang itang lo. Adun chalun arjik tha. Dilip Kathar.